şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
2: Şimdi İstanbul FM'de.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 31, Antalya 36, Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Emre Mutlu Show.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, kocaman günaydınlar. Haftanın ikinci gününden, salı sabahından ve aynı zamanda bu ayın ilk gününden, yani 1 Eylül'den. Yaz bitti mi? Sonunda. Yok ya, daha biter mi? Daha dur. Babamın lafı daha yeni başlıyor be. Efendim hayırlı sabahlar, günaydın mesajlarınız gelmiş epey. Cüneyt de günaydın, yenge erken mi kovalıyor evden, ne yapıyor? Ona çeyrek kala yazardı, bir de hep dinliyormuş gibi yapıp. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar. Firuze ben, hoş geldin. Eylül, yeni bir ay, yeni bir mevsim, hepimize umut, mutluluk, huzur getirsin inşallah. Bursa'dan sevgiler, iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Günaydın Emre demiş, günaydınlar, günaydın. İki kulağımın hoş sesi, sabahımızın neşesi, günaydın demiş, günaydınlar efendim. İlker Pamukçu, günaydınlar. Emre iyi yayınlar demiş, teşekkürler efendim, sağ olun. Hepimize iyi yayınlar inşallah. Kocaman günaydınlar. Güzel bir hafta geçmesini temenni ettiğimiz gün pazartesiydi, ama bunu salı da tekrarlarsak ağzımızın üstüne vuran olmaz. Ben bir de bugün galiba amca oluyorum. Ya. Az önce SMS vasıtasıyla, pardon SMS ne kadar yaşlı eski kafa. WhatsApp vasıtasıyla öğrendim. Bugün kuzenimin eşi doğum yapacakmış, yani amcamın oğlunun aslında. Ben de amca oluyorum bir nevi. Bu ne anlama geliyor? Gitti bizim çeyrek. Başka bir anlama gelmiyor. Şimdi ayıpla abi, oradan bir şey dersin, yok işte sen çeyrek mi yani, bu mu yani falan. Çeyrek yani, evet yani, ne olmuş yani. Allah Allah ya. Hatta çeyrek.

Şeyi bozdursam 2 gram yapıyor mu ya? Yok yapmıyor değil mi? Toz altın diye bir şey çıkmış ya. Troll değilse sosyal medyada gördüm yani bunun bilgisini. Siz daha iyi bilirsiniz, alan var mı bilmiyorum da gramın da yarısıymış galiba. Ya da gramın çeyreği mi oluyor neydi? Bayağı küçük. Nasıl toz nasıl oluyor yani? Tozu nasıl takam? Onun bir şeyin içindedir o değil mi? Bir forma koymuşlardır onu. Ne yapacaksın? Gelinin başından mı serpiştireceksin? Çocuğun kulağına toz altın mı yükleyeceksin? Ne yapacaksın? Kahvesine mi koyacaksın? Ne yapsın? Herkes ekonomik durumuna göre. Acaba el çabukluğu da takıyormuş gibi yapıp... Bebeğin üstünden de sökmem de kendim belki takıyormuş gibi yapıp böyle aa bir dakika telefon çalıyor hemen geliyorum. Amca çeyrek olmaz ayıptır diyor. Tamam o zaman bir çeyrek de sen yolla yarıma tamamlayalım onu. Eylül'de yaz başkadır evet. Günaydın abi 3 haftalık tatilim bitti ilk iş günüm. Kendimi yolunmuş tavuk gibi hissediyorum demiş. İlk iş günün niye salıya denk geldi onu anlamadım. Yoksa bu mesajı dün yazacaktın da dün dinlemeyi mi unuttun 3 haftadır? Tatilde olduğundan öyle bir şey mi oldu? Çeyrek olmaz diyorlar. Nasıl olmuyor ya? Olur ya. Olması lazım yani. Ne o? Caiz mi değil? Dinen mi? Ben onu bile fake atmayı düşünüyorum. Bana gidip zorla tam altın mı? Yok yok para yok para yok. Ne yapacağız? İmece usulüyle. İlla altın şart mı canım Allah Allah. Hiç kimsenin tanımadığı bir para birimi bulmam lazım öğlene kadar. Mesela yeni yine parası falan. Türk parasıyla 50 liraya tekamül eden bir şeyi taksam onu anlamazlar. Çok önemli bir şeymiş gibi. Bebeklerin kırkı çıktığına kokmasın diye tuzlu suda yıkarlar demiş. Sen de yeğeni altın tozlu suya yıka... Tabii tabii. Ben yanmışım ya. Ben yanmışım valla. Günaydın Emre, bizim bir fikrimiz var arkadaşımla. Hafta çalışması 4 hafta tatili 3 gün olmalı demiş. Bunun için nereye başvurmamalıyız sen bilirsin, hiçbir yere. Bunu patronun duymasın yeter.

0: senin için.
1: Ben de 10 gündür yoktum demiş. Ben de hoş geldin mi? Hoş geldin, sefalar getirdin. Aile büyüdü. Aile büyüdü, çok güzel. Yenilendi kökler. Tüm minikler üzerinize olsun. Günaydın, teşekkür ederiz. 12 saatte Antalya'dan döndüm. Tek şoför demiş. Tatildeydim, hiç sormuyorsun iyi misin diye. Tatilde olan bu tarafa sorar iyi misin diye. Senin iyi olduğun belli çünkü tatildesin. Hem tatilde burayı dinleme, hem gez, toz, ye, iç, eğlen, coş. Hem Emre kalksın 4.30'da gelsin buraya, yayınını yapsın ve sorması gereken benim iyi misin diye. ...200.000 Kore bonu 7.000 TL demiş, takmak için düşünülebilir, havalı olur. Ya ben yeğenime 200 bin taktım tabii canım. Ah, 200 bin taktım tabii tabii. Diyebilmek adına. Amca takısı atadır demiş. Hayırlısı olsun, 45 bin lira civarı. Ha, dur, tansiyonum düşüyor. Dur. Cebinde para yok, amca olmaya çalışıyorsun. Niye, gariban amca olunmuyor mu? Yol yordu bile demiş. Sana hediye getirdim. Magnet mi? Tatil hediyesi magnettir. Üç çeyrek abim, günaydın demiş. Kokoreç diye bahsediyor sanki. Abi kuzene çeyrek nedir demiş. Ben de 50 tane kuzen var. Daha bunların çocukları var. Aşiret galiba. Bir zıbın bir tane de patik yeterli demiş. İşte en sevdiğim çözüm insanı. Rabbim sana da nasip etsin babalığı inşallah demiş. Amin efendim, teşekkür ederiz. Ayranı yok içmeye, tahtıramanla gider çeyrek takmaya demiş. Ne oldu bu sefer de züğürtüz diye mi zorbalanacağız bu sabah? Sırada bu mu var ha? Abi altından emzik takacaksın, koskoca amcasın sen demiş. Allah'ım sen sabır ver bana. Abi bende sahte altın var, yollayayım diyorum. Yazıyorum sana, dur.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Herkes nasihatte vallahi var ya. Para veren yok. Onu tak, bunu tak. Ama bazı cins fikirler de var. Kulağına üç kere çeyrek taktım dersen demiş, belki yer. Çocuk ne anlasın ya. Abi senin çeyrek ne oldu? Gitti işte maalesef. Tanınmış kişiliksin, ev Rabai'yi de unutma demiş. Rabai ne abi? Anlayamadım, mesajı anlamadım. 6 aylık bez sponsor ol demiş. Taksitte altın almış kadar olursun. Bez çok pahalı değil mi? Günaydın, nasılsın, iyi misin Emre Bey demiş. Efendim iyiyiz, teşekkür ederiz. Hayırlı sabahlar. Kahve çay bardağımda içiliyor. Neresi burası, Mersin mi? Bildiğim kadarıyla Mersin'de ve Adana'da Türk kahvesini çay bardağında içiyorlar. Ben su bardağında içen de gördüm de. Hatta abi dikkat et, fazla gelmesin. Demiştim kendisine. Ali Baran günaydınlar. Hayırlı sabahlar demiş. Araba. Ha, ev arabayı da unutma demiş. Ben çeyreği nasıl takacağım? Gitti benim çeyrek diyorum. Adam ev al araba al diyor. Ben buna bir çözüm bulacağım ya. Bugün başka bir... Kafamda bir plan var. Bir plan var. Yani çeyrekle kurtar. Yani çeyrekten yırtmak da istemiyorum. O kadar da değil yani. Yeğenimiz sonuçta da. Onun yanına ben bir şeyler daha eklerim. Hani mesela bir dürüm söylüyorsun, bir kebap söylüyorsun internette, ben hiç gerçekten bu yaşadığım bir şey değil ama yanında yancıları geliyor ya. Eşlikçiler mi diyorlar, mezeciler mi, meze mi diyorlar, yancılar mı diyorlar? Ha işte yani o ortaya çıkacak çeyreğin yanına bir şeyler eklemem lazım. Yani bunları da doğru seçim yaparsam insanların aklı kalmaz. Çeyreği çekişle böyle biraz ezebiliyor muyuz ya? Böyle yanlara doğru genişletebiliyor muyuz? En azından görüntüsü biraz büyüsün. Gramla arasında çok bariz fark belli oluyor ya. Ne kadar hızlı da taksan anlarlar onu yani. İnşallah kamera kurmamışlardır da. Bebek arabası al bari demiş. Bebek arabasıyla normal araba aynı fiyat benim bildiğim.

Gaza gelmeye gerek yok. Anne babanın maddi durumuna göre takıyorum demiş. Ben de işte tam tersi. Kendi maddi durumuma göre takıyorum. Yani takamıyorum.

0: Su iç. Altının üstüne mi su içeyim? Yeğenime feda olsun be. Evet, şöyle kimler burada, şöyle bir görelim bakalım. Efendim, evlerinde olanlar biri, iş yerine varmış olanlar ikiye, maalesef trafikte olanlar da sadece üçe basıp her sabahki rutinimizi bir gerçekleştirsinler bakalım, kimler nerelerdeymiş. Bir görelim. 0544-886-1886 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza gönderirsen, evindeysen, bire iş yerindeysen, ikiye trafikteysen de üçe basıp nerede olduğunu bizimle paylaşmış oluyorsun. Biz de sana hoş, yani canlı konum at demiyoruz. En azından kabaca nerede olduğunu hani öğrenebilirsek. Gözümüz yolda, kulağımız sende. Var ol, teşekkür ederim. Evinde, arabasında, iş yerinde mümkün olan herkes de bir suyunu bir içerse şöyle bir. Lıkırdatırsa sabah sabah, bütün gün lazım olacak. Evet, çoğunluk trafikte. Her sabah olduğu gibi bu alışkın olduğumuz bir durum efendim. Çoğumuz trafikteyiz. Ama güzel haber de şu ki yalnız değiliz, beraberiz. Hanımlar beyler, güzel bir sabah mevzumuz var. Güzel bir katılım bekliyorum. Bugün de 1 Eylül olduğu için zannediyorum balık yasağının bitmesiyle birlikte, av mevsiminin başlamasıyla beraber radyo mevsimi de başlamış. Yeni yayın dönemi derler normalde de, gerçekten bugün çok izinden dönen insan var. Yani 1 Eylül'e nasıl denk geldi anlamadım ben. Epey dostumuz bugün gelmiş, yani yokmuş ortalığı. Abicim günaydın, ameliyat olduktan sonraki 14. gün -11 ile devam ediyorum. İnşallah her şey güzel olacak. Evet, takma ama bunlara, yani rakamsal olarak takma. Tadını çıkart. Sonra çakılacak, birden duracak ama ne zaman durur bilmiyorum. Birinci sene sonunda duran da var. Durmayan da var. Ama en fazla 2,5 sene falan gidiyor yani onun yakıtı, öyle söyleyeyim sana. Detaylı sormak istediğim bir şey varsa anlatırım.
1: Güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

Millet izinden dönüyor, biz de açıklamadık ki dönelim demiş. Sevgili kaderdaşım, sözlerime başlamadan önce ben çıktım mı acaba? Mesela benim hiç izinde olduğumu gördün mü geçen seneden bu yana? Geçen sene bile bir hafta sadece 5 gün izin yaptım. Hani öyle 2 hafta izin yapalım. Cumartesi pazarları da ekle, 16-17 gün olsun. Öyle bir şey yok. Bizim işte zor hocam ya. Ya kurumsal bir firma olmamıza rağmen olmaz, o kadar uzak kalınmıyor. Bak kapı gibi 36 gün iznim var diye, yani öyle kurumsal günü gününe ne yapacaksın o kadar para ettiniz? Olsa da yesek be. Paradan bahsediyorum. Parayla imanın kimde olduğu belli olmazmış arkadaşlar. Bende belli oluyor ama bende yok yani. Günde 3 saat çalışıyorsun, bir de izin mi düşünüyorsun sen de demiş. Bak görüyorsun işte. Gel de anlat. Ne cumartesi boşluğum var, ne pazar boşluğum var. Ama işte gerçekten şaka yapmıyorum, sistem de etmiyorum. Tabii ki öyle gözüküyor. Ama işin arka planı öyle değil arkadaşlar. Tabii ki saat 10'dan sonra da burada beni kırbaçlamıyorlar ama... Bunun ön hazırlığı, program sonrası, ondan sonra efendime söyleyeyim, bunun prodüksiyon kısmı safhası, bunun analizi, işte erken gelmesi, geç çıkması, toplantısı, bir daha sadece bu işi yapmıyorum. Bir de Allah nasip kısmet ederse filme de başlayacağız ya. O filmi 1,5 saat izliyor insanlar sinemada. Filmi 1,5 saatte çektik sanıyorlar. Koca bir sene uğraştığımızı bazı arkadaşlarımız bilemiyorlar.

0: 90 dakikalık filmi 90 dakikada çekti zannedip. Sadece senaryoyu bazen yani ben mesela bu şu an yeni başlayacağımız kısmetse filmin senaryosunu herhalde bir 3 ayda falan yazdım. Sadece senaryo 3 ay sürdü. 1 ay ön hazırlık 4 ay. 1 ay set 5 ay. 2 ay post prodüksiyon üf.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri En'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Kahve tabii ki çay bardağında içilir demiş. Aksini iddia eden bizden değildir. Hepimiz Mersinli mi olacağız? Hepimiz Adanalı mı olacağız? Geçenlerde söyledim, hak verenler oldu ama doğru yani. Akdeniz mutfağı, Akdeniz kahvaltısı, Akdeniz, Akdeniz, Akdeniz. Ne efendim Akdeniz? Ne geliyor aklına? Tabağın ortasında bir tane maydanoz. Maydanoz değil, pardon, mayonez. Maydanozla mayonezi karıştırdım. Maydanoz, özür diliyorum. Bir dal, böyle iki dal derler ona, işte yaprak sapıyla çöpüyle neyse. Roka, iki dilim domates, iki tane zeytin falan değil mi? Portakal suyu. E peki Adana'da, Akdeniz'de? Yani şimdi ben Akdeniz mutfağı nerede bulabilirim falan. Ne derler sana biliyor musun? Bir tane model geldi, diyor ki ne bana, diyor, Akdeniz mutfağını nerede bulabilirim? Hemen sana soldan Şırdancı Esat'ı tarif edip, Esat diye de biri var mı bilmiyorum orada Şırdancı ama. Yani bak şimdi, mumbar, şırdan, kumkat mı, kırkat mı? Kumkat meyveydi, özür dilerim, kırkat. Adana'da sabahın 7.30'unda et kokuları başlıyor mahalleleri sarmaya. Şimdi orası da yani Akdeniz mutfağı değil mi? Mersin Akdeniz mutfağı değil mi? Bak sabah sabah sen hayırdır Akdeniz demiş. Akdeniz mutfağı deyince biz böyle daha çok ritmo italiano. Yok hocam yok, biz Akdeniz mutfağı Türkiye kıyılarında son buluyor. Mesela Akdeniz tipi tost demiş, içinde ne var işte? Roka, maydanoz, dereotu, beyaz peynir, domates. Aga sen salçayı böyle kaşıkla çaldı mı içine? Üstüne bak, kırdı mı yumurtayı? Onu da tosta bastı mı böyle tıs diye, o ekmeğe yapıştı mı? Akdeniz mutfağı öyle. Bizde değil yani, bizde geçerli değil o Akdeniz mutfağı. Dünya üzerinde Akdeniz tipi beslenme yazdığı zaman onun içinde şırdan yok maalesef. Maalesef derken iyi ki yok. Şırdan ara sıra yenecek bir şey çünkü. Yani şimdi şırdanı kötülemiyorum burada ama yani bir insan şırdana bağlı beslenme ile devam edemez çok fazla. Mesela Akdeniz mutfağında beyran diye bir, tantuni diye bir şey duydun mu hiç? O başka bir videonun konusu.

Günaydınlar, yine gececilik, yine Emre Can'la yol keyfi demiş. Instagram'da seni takip aldım. O kadar kiloyu nasıl verdin demiş. Hile hurda işte. Günaydın demiş, küçücüğüm şarkısı minik hamster'ıma gelsin demiş. Seni Maltepe bekliyor stand-up gösterisi için inşallah arkadaşlar. Sezon açılıyor artık. Yakında duyuruları yapacağım. Taş ocağında taş kırıyorsun sanki demiş. La havle ya, la havle ya. O yeni reklamlar alınmış, gıcır gıcır daim olsun demiş. Muazzam. Abi çok arkadaşım olmamasına karşın ameliyat öncesi seninle konuşmam çok iyi gelmişti. Tekrar çok ama çok teşekkür ederim. Ne demek kardeşim, her zaman konuşabilirsin benimle. Çekmeköy gayet sakin demiş. Bunlar iyi günlerimiz. Gideriz İbrahim, gideriz. Hele bir bahar gelsin de. O servisler bir fırlayacak yollara var ya. Ebeveynler çocuklarını okullara bırakmak için dökülecekler yollara. Ne yapsınlar evlat işte. Günaydın.

İyi yayınlar demiş, teşekkür ederim. Sağ olun. Birimiz de çıkıp demiyoruz ki, bak kendine de alıyor mevzuyu. Aramızda para toplayalım da Emre'yi mahcup etmeyelim. Güzel bir şey taksın. Demiyorsunuz evet. Niye demiyorsunuz? Börek çörek resmi atmaya gelince maşallah. Herkes Da Vinci. Herkes işin üstadı. Börek çörek fotoğraflarını geleceği zaman o oh, yapıştır gitsin. Paraya gelince yok. Ey Allah'ım ya. Neyse, gereken yapılacak. Eski İstanbul valisi mi tweet atıyordu öyle, gereken yapıldı diye. Ben de tweet atar mıyım gereken yapıldı diye?

0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 33, Antalya ve Diyarbakır 36 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde açık. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu artırıyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Merter. Aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu yoğun devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar seyir hızı düşük devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele. Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şeyim, bu yiyici yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: 0544-886-1886 tek başına yapılabilecek en güzel etkinlik nedir? Bu sabah bunu konuşuyoruz, belki de fikirler alacağız sizden. Bir insanın kendi kendine yapabileceği en güzel etkinlik nedir? 0544-886-1886 beyler, daha dakika bir ya. Dakika bir, düzgün düzgün ya. Allah aşkına bu ne? 0544-886-1886 bir insanın kendi kendine yapabileceği, tek başına yapabileceği en güzel etkinlik. Fikir mahiyeti de taşıyacak bizim için verilen cevaplar. Yemin ediyorum sen olmasan bu coğrafyada depresyona gireceğim demiş. Sabah sabah havaya gel. Evet. Yürümek. Müthiş bir cevap. Güzel başladık. Uyumak demiş. Bir uyumak cevabı daha var. Banyo yapmak. Etkinliğe bak. Tuvalete gitmek. Bir insanın tek başına yapabileceği en güzel etkinlik nedir? 0544-886-1886.
1: Çekil acın benim. Çok acı çekip belli etmedim düş.
0: Aklına gelen etkinliği yapıştır gelsin. Neden? Çünkü hem "aa benim nasıl aklıma gelmedi" diye fikir de alma ihtimalimizin yüksek olduğu bir konu. Yüksek bir katılım bekliyorum. Lütfen zahmet olmazsa siz de katılın sohbetimize. Bir insanın kendi kendine yapabileceği en güzel etkinlik. 0544-886-1886.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Emre Mutluşov devam ediyor.

yapabileceğin ya da yaptığın ya da yapmayı hayal ettiğin ya da başkalarından duyup bundan sonra niyetlenebileceğin etkinlik neymiş? Bisiklet sürmek, film izlemek demiş. Elbette ki kitap okumak. Tütün ve tütün mamulleri sağlığa zararlı arkadaşlar. Tabii ki de uyumak demiş. Yüzmek. Denize gitmek. Tek başına zevkli olur mu ya? Denizde de bir muhabbet olur. Bak mesela şundan bahsedeceğim. Denize giriyorsun. Foşur foşur yüzüyorsun falan ama orada bir goy goy dönüyor, onu biliyorsun değil mi? Saçma sapan konular mesela, buradan dalsan nereden çıkarsın? Seneye şuraya otel yaparlar mı sence? Garip garip orada böyle bir suyun içinde hiçbir şey yapmadan beklediğim bir an olur, böyle bir yarım saat 40 dakika kadar hiçbir şey yapmadan sadece ayakları çırparak suyun üzerinde kalma çabasıyla birlikte. Yani kesinlikle oradaki goy goyun çok keyifli olduğunu biliyorum ama tek başına da bu yapılabilir. Mesela atıyorum, dalsan kaç saniye nefesini tutarsın? Orada ne felsefe ne başka, mesela şey de konuşulabilir. Drogba ne yapıyordur şu anda ya? Bir de deniz havasından mıdır, oksijen beyine çok fazla gitmediğinden midir? Akla saçma sapan sorular da geliyor. Ya mesela bana arkadaşım suyun içinde geçen sene, suyun içerisinde şöyle ufak ufak suda batmamaya gayret eden saçma sapan hareketler yaparken, sence Acun'da kaç para vardır dedi. İşte tam olarak atalarımızın söylediği, zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış. Atasözüm buradan. Acun'da bence kaç para mı vardır? Bana ne abi? Yani dese ki sence bende kaç para vardır? Onu tamam hadi dost tane tahmin edeyim. Paran yok, gel tamam hadi tostu ben ısmarlayacağım. Dersin. Mesela sudan çıkar çıkmaz ilk şu lafı söyleyen arkadaşın en samimi arkadaşındır. Abi deniz de acıktırıyor be. 0544-886-1886 tek başına yapılabilecek en iyi aktivite nedir? Senin fikrin bu konuda neymiş? Senden de bunu duymak istiyorum. Yazmamış olanlar lütfen cevaplarını göndersinler. 0544-886-1886 muhabbet elbette bir yerde bir damar yakalayacağız ve mevzunun tadını çıkartacağız hep beraber. Tek başına yapılabilecek en güzel aktivite nedir? Bir şarkı hemen geliyorum.

0: Varsa para saymak. Ya çok acıklı bir mesaj bu ya. Mesajın alt metni birazcık etkiledi beni yani. Varsa hani abi, yok ki tek başımıza sayalım, ne sayayım ben şimdi. Detaylı araç temizliği. Bak mesela ben de araba yıkamaya acayip üşenirim ya. Yani onun yerine daha angarya bir iş yaparım ama araba yıkamak çok yoruyor yani. Ya da zamanında çok yıkadığım için mi acaba bilmiyorum. İlk araba aldığım zamanlar, herhalde o zamanlar gençlik de vardı böyle. Hortumu çekip bahçeden detaylı de böyle köpürte köpürte arabayı defalarca. Hatta birkaç tane arkadaşım vardı, diyorlardı ki tamam anladık, arabam var, çürüteceksin şunu. Her gün trafikte yaptığım gibi demiş Emre Mutlu dinlemek. Teşekkür ederim. Kitap okumak en gerilimli. Süper gidiyor, çok eğlenceli. Evet, kitap okuma alışkanlığını çocuklarımıza, gençlerimize birazcık daha sanki birazcık sıklaştırmamız lazım bu işi. Artık bu tabletler baydı, artık baydı. Vallahi bak, dijital ekrana bakmaktan sıkıldık. Ben de dün düşündüm, YouTube'da izlemediğim video kalmamış ya. İnsan YouTube'u bitirir mi ya? Mesela kızdım kendime de bir yandan. Niye kitap okumuyorsun? Sonra niye okuyayım ki diyorum yani. Yani şu anda evimde olan bütün kitapları bitirdim. Ama mesela o kütüphanenin komple değişmesi lazım. Yolla bunları bir yere. İhtiyacı olan bir kütüphaneye, herhangi bir yere vesaire işte. Yani faydası olacak insanlara. Yenile kitaplarını, yeni kitaplar al git. Kitap bakmıyorum mesela gidip. Çok uzun zamandır ki ben okuma alışkanlığı olan birisiydim. Yani yıllarca okudum. Çok gerçekten severek yaptığım işlerden birisiydi. Şimdi toplum olarak da az okuduğumuzdan dolayı bazı problemler zaman içinde gün yüzüne çıkabiliyor. Bazı konularda eksiklik hissedebiliyoruz. Okumak kadar güzel bir şey yok. Gördüğünüz gibi ilk eleştiriyi kendime yaptım. Siz de kendinize yapınız efendim. Tek başına farklı ülkelere gidip gezmek. Sevgili Emre yazmış. Hem adaşım hem takımdaşım. Selamlar kardeşim. Senin kafayla tek başına Emre Mutlu Show dinlemedim. Senin kafayla mı? Her şey yapılabilir demiş. Çok alternatifli: yemek yapmak, yürüyüş yapmak, bağıra çağıra şarkı söylemek, film izlemek, müze gezmek, herhangi bir konu üzerinde araştırma yapmak. Doğru. Deniz kenarında yürümek deyip arkasından da videosunu göndermiş. Deniz kenarında yürüdüğü Ayla Hanım. Siz deniz kenarı değil, denizin içinde yürüyorsunuz bayağı şu anda. Bu kenar yürümesi değil. Ama olsun, bu da çok güzel. Tam kaza yaptığın yerde Bahçeşehir yönünde az önce zincirleme kaza oldu demiş. Belalı yer. Geliyorum.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
4: Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Burası İstanbul efendim. Dinlemeye devam et. İş stresini azalsın.

Kul oldum, yol oldum, gözden düştüm, ah pul oldum. Ben de öyle. Altın gidince maalesef bütün itibarım kendi adıma da. Tek başına yapabileceğin en güzel aktiviteyi sorduğumda şöyle cevaplar gelmeye devam etmiş. Demiş ki günaydın Emre, doğada fotoğraf çekmek İnanılmaz huzur verici ve doğanın hazinesi o kadar çok ki demiş, yeni güzellikler keşfediyorsun. Evet, güzel. Hem de aslında bir yandan da her çıktığın çekim senin için bir antrenman da olmuş oluyor. Ona göre açı yeteneğini gelişti. Belki siz çok profesyonelsinizdir, siz anlamında söylemiyorum ama açı yeteneği gelişiyor, insanın gözü gelişiyor. İşte efendime söyleyeyim, ışıkla ilgili bütün bilgisi, bütün diyaframla ilgili, bütün derinlikle ilgili. Çok ciddi bir antrenman da olmuş oluyor doğadaki bu fotoğraf çalışmaları. Abi günaydın, tek başıma yaptığım en güzel etkinlik konsolda oyun oynamak. Özellikle hanımı ve çocukları annesini bırakıp sabaha kadar oynadığım zamanlar bile oluyor. Kıyamam ya. Pazara gitmek. Pazarda özellikle balık tezgahı varsa benim nasıl bir saplantım olduğunu biliyorsunuz balık seyretmek konusunda. İşim gücüm balık. Ha sor, tutuyor musun? Yok. Olta takımın bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Öyle bakışıyoruz. Göz göze geliyoruz. Yani dili olsa beni hiç kullanmayacakmışsın. Neyse, bugün itibariyle, hatta dün gece 12 itibariyle balık yasağı kalktı ve avlanma mevsimi açıldı. Çok fazla palamut akını olacakmış. Tabii onun ne kadar fazla olduğunu çok bir önemi yok. Fiyatlara bakarız biz. Herkes yiyebilsin diye inşallah fiyatlar uygun olur. İnşallah hava şartları müsait olur da balıkçı, emekçi abiler tuttuklarını getirirler ve uygun fiyattan verirler halka. Son alıcıya düzgün bir fiyatla ulaşır, bol bol balık yesin kardeşlerimiz diye. Tünaydın demiş, sahil boyunca yürümek. Güzel ama bir yerden sonra şöyle bir şey oluyor bende. Çok fazla uzaklaştığım zaman bir de onun dönüşünü hesaplıyorsun ya. Apar topar dönmeye kalkabiliyorum. Çünkü biraz daha gidersem bir o kadar daha döneceğim için onun telaşı basıyor yani. Anı çıkartmak yerine an beni çıkartıyor. Emre çok gittin ya. Bir de şimdi bu kadar dönüşte taksiyle mi dönsem acaba? Bebekten başlayıp Sarıyer'e kadar gidip oradan dönüşte beyler biriniz beni atsanıza be. Şöyle bir otostop mu yapsam acaba?

Yemek yemek cidden tek başına yapılmalı demiş. Sakin, huzur dolu, istediğin gibi rahat rahat. If. Çay demlemek. Peki öncesinde kendine söylüyor musun kalk bir çay koy diye? Çeyrek altını mı okşamak? Sevmek, beraber yatmak. Tek başıma sevdiğim şeylerden birisi demiş, aşırı yürümekti kardeşim. Kulaklıkları da takıp. Günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ederiz abi. Abi selamlar, kulaklıklarım bozuldu, seni duyamıyorum demiş ama kalbimdesin, cevaplarımı göndereyim şimdiden. Üçüm demiş, trafikteyim. Suyumu da ofiste içeceğim demiş. Bu da yayın sonu emojisi, şimdiden atayım demiş. Bak yine de yalnız bırakmıyor bizi. İran'dan yazıyor. Sağ olsun, var olsun, eksik olmasın. Balık hastasıyız. Günaydın Emre demiş. Yazın o kadar yer gezip özellikle Ankara'da bir şey olmaz deyip hamur işlerini zorla yediren eş ve dost sayesinde demiş. Tam 5 kilo almışım. Tabii ki yürüyüş, yüzme vesaire olmayınca tek başına, evet. Tek başıma yaptığım her şey çok hoşuma gidiyor demiş. Sahilde yürümek, yüzmek, sahil kenarında kahvemi kitabımı alıp sakin kafayla okumak. Pekala. Bant yayını mı diye sormuş. Yani WhatsApp'tan gelen bir mesaja bant yayında cevap verme ihtimalim var mı acaba? Abi günaydın, ne haber demiş. İyidir sahip, senden ne haber? Çeyrek altını mı okşayamamak demiş. En güzeli bir scooter motor alıp demiş, tısıl tısıl dolaşmak. Tısıl tısıl dolaşmak ne oluyor ya? Tosul tosulu duymuştum da. Tısıl tısıl dolaşmak. Kamp sandalyeni alacaksın, bir de çay, gerisi boş.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank. Daima seninle.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: bant değilmiş dediniz ama bant olduğunu size ne düşündürttü? Gerçekten meraktan sordum. Acaba şey için kendim de bir ders alayım diye konuyu mu tekrar düşürdüm zannetmiyorum ama... Meraktan sordum hani öyle bir şey olduysa. Evet, tek başınıza yapabileceğiniz en iyi aktivite nedir diye sorduğumda gelen cevapları şöyle bir okumaya devam ediyorum. Güzel bir arabayla yolculuk demiş. Maz'ın da bir playlist olacak tabii canım, şöyle manzaraları seyrederken değil mi? Playlistsiz olur mu ya? Düşünsene yani, teyipsiz araba kullanmak gaz maskesiyle gül koklamaya benzer bence. Abi sen kitap okuma, mesajları yeteri kadar okuyorsun demiş. Okur yazarlığımı buna mı bağlayayım yani? Evet, okuma yazmam var. Çünkü sabahları WhatsApp'tan mesajları okuyabiliyorum. Kıyıda yüzerken az ilerideki yatlara bakarak iç geçirirsin demiş. Bu teknelere bakıp muhabbet eden çok oluyor demiş ama en son şunu diyoruz. Marine kiraz çok be, değmez deyip teselli ediyoruz kendimizi. Tabii canım. Yani aslında alırdım da yani. Pahalı be. Almayı planlayacağın ya da muhabbetini ettiğin yatın fiyatı 40 milyon lira. Sen yıllık 600 bin lirayı vermekten imtina edip... O şey işte yani, zaten alamayacağım, bari en azından güzel bir mazeretim olsun. Zaten benlik değil yani. Arkadaşım şey demişti, çok mantıklı bir çocuktur her zaman, gerçekten dünyanın en... Şimdi anlayacaksın dünyanın en NASA adamlarından biri olduğunu, şey demişti. Abi niye marinaya park ediyorlar ki, zorunluluk mu? Allah'ın denizi ortada bırak ya, ne var? Sanki arabayı otobanın ortasında bırakabiliyormuşsun gibi. Ortada bırak, ne var? Ne kadar mantıklı değil mi? Kimsenin aklına gelmemiş ya. Hakikaten bu çocuk çok enteresan bir. Sevgili Emrah, Emrah Semerci. Dinliyorsa bizi selam olsun. İnanılmaz dahiyane fikirleri olan bir kardeşimizdi. Bir kere de şöyle bir fikir vermişti. Abi ekonomik kriz niye var ki yani? Bassınlar abi parayı, dağıtsınlar herkese çuvalla. Şeytanın aklına bak, kimsenin aklına gelmez bu.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

0: Günaydın kardeşim, iyi yayınlar, tatil bitti döndüm demiş. Ya bu bak çok fazla dönem var da siz Haziran'da mı gittiniz de yeni geliyorsunuz lan? Haziran, Temmuz, Ağustos'ta çalışmam kardeşim ben. 1 Haziran'da çıkarım, 1 Eylül'de dönerim. Bu mu yani? Ne kadar çok bugün döndüğünü yazan var. Ya da WhatsApp'tan bir grup kurdunuz da beni çatlatmaya mı çalışıyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Rock Oktay dinlemek 90'lara götürdü beni demiş. Konu neydi? Efendim konumuz tek başına yapılabilecek en güzel etkinlik nedir? Tek başına yapabileceğin en iyi etkinlik. ...0544-886-1886. Ha, bant olmadığını hemen anladım demiş. Bant olduğunu da hemen anlarım gerçi demiş. Bir ihtimal mesajlarım okunmayınca acaba dedim onun için bant mı? Estağfurullah, estağfurullah. Araba satan sarı sayfada gezinip iç geçirmek demiş. Allah'ın iyisini nasip eder inşallah. Benim çocukların şişme botu var demiş. İstediğin zaman alabilirsin.
1: Sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek.
0: Yani tekne ya da bot alamıyorsan bizim çocuklarınki de idare et demiş. Allah razı olsun, sağ olsun.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 33, Antalya ve Diyarbakır 36 derece olacak.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürürken Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, 5 yol Şirin Evler, Topkapı Çağlayan, aksiyonda Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksiyonda ise Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptıraptı altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bul.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Aa, size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show.

0: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

Yani yeni yayın dönemini aslında biz de kabullenmiş olduk artık. Bizim için de yeni yayın dönemi yani. Aslında eskisiyle yenisinin arasında normalde fark olur. Mesela atıyorum Müge Anlı hikaye yok ekranlarda.

0: Diyeceksin sen Müge Anlı mısın, sen kayıp mı arıyorsun? Evet, kayıp arıyorum. Kaybolan yıllarımı. Günaydın, iyi yayınlar. Bence her şey kardeşim demiş ama yine de FIFA demiş. Tek başına yapılacak en büyük aktivite FIFA, evet. Hayal kurarken bile masrafını vergisini düşünmek demiş. Genetikte var. Kronik fakirlik. Hocam ne yapacaksın? Mecbur yani. Şimdi en azından olurunu bir düşürmek lazım. Kuzu butu kemirmek demiş. Yapılacak en güzel aktivite tabii yani. Türkiye'nin yüzde kaçına tekabül edebilir bu? Onu bilmiyorum. El emeği, el işiyle uğraşmak demiş. Yürüyüş yapmak yazan çok fazla var. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum, destekliyorum efendim. Yürüyelim. Bir de tam tersi aktivitenin tam tersi, yani anti aktivite olarak uyumak yazan da çok fazla var ki bu da benim için çekici bir yöntem yani. Yürümenin tam tersi oluyor. Birisi çünkü hareket anlamında, öbürü hareketsizlik anlamında. Ben yürümeyi takdir ediyorum, uyumayı gerçekleştiriyorum. Öyle bir fark var tabii ki de. İkisi de çok keyifli. Önce biraz yürüyüp sonra uyuyabilirsiniz. Önce biraz uyuyup sonra biraz daha uyuyabilirsiniz. Sabah uyuyup, akşam uyuyup, öğlende de aralarda minik minik uykular. Balık sezonu açılışı izin günüme denk geldi, kaçıramazdım demiş. Oo, balıkta mıyız? Bir dakika önce çekilmiş bir fotoğraf, altında da zaman time code var. Güzel, harika. İnşallah bereketli bir sezon geçer bütün. Hem halkımız hem balıkçılar adına. Bunu söylemiştik daha önce. Alışveriş yapmak. Yapabilene saygımız sonsuz. Ama mesela ben tezgah izlemek derken balık almak değil. Benimkisi sadece izlemeyle yani. İzlemek ücretsiz ya. Mesela kalkan yiyemiyorsan izle. Çinekop yiyemiyorsan izle.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Şarkılar süper demiş. Layık olmaya çalışıyoruz. Sevebileceğinizi düşündüğüm şarkıları, çünkü aynı müzik zevkine sahip olduğumuza inanıyorum. Çünkü bu programı dinleyenler artık müdavimler ve az çok. Çok deli sevdi seni. Konunun nerelerde gezdiğini bilirler. En sevilen içecek ve pizza eşliğinde romantik film seyretmek demiş. Afiyet olsun. Kendime bir Türk kahvesi ısmarlayıp boğaza karşı bol bol derin nefes almak güzel bir aktiviteymiş. Yapmaya gayret ediyoruz yani. Tek başına spor yapmak. Ediyorum sana itiraf. Başladı. Vinç kurmuşlar Topkapı Sarayı'na demiş. Hayırdır, sarayı mı kaldırıyorlar yoksa kaldırıp indirecekler mi demiş. Vinç'e antrenman yaptırmıyorlarsa öyle bir şey olmaz yani. Maalesef bunun için sana mecburum. Efendim, trafikte yeni bir dönem mi? Yarın başlıyor. Alo 193, tüm araç sahiplerini ilgilendiren bir haber. Hemen şunu size aktarmam lazım. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu SEDDK Başkanı Menteş demiş ki 1 Eylül'de faaliyetine geçecek olan 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi OİHİM ile kazazedelerle illegal yapılardan önce ulaşacaklarını belirterek yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın mağdur edildiği, bu büyükteki vurgunu sonlandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya karar verdik demiş. İyi, Allah razı olsun. Trafik sigortalarındaki değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkların asgari seviyeye indirilmesi ve tazminat süreçlerinin etkin, adil ve hızlı şekilde yönetilmesi amacıyla hazırlanan 5 aşamalı eylem planı çerçevesinde önemli yapısal reformlar yapıldı demiş. Arkadaşlar, avukatlar adaletin sağlanması adına emekçiler, buradan bütün işini layığıyla yapan namuslu şerefli avukatlara selam gönderelim, ama avukatların da dolandırıcısı var biliyorsunuz. Her meslekte olduğu gibi avukatlık büroları, avukatlık şirketlerinin bazıları dolandırıcılıkla uğraşıyor. Yani kanundaki açıkları da bildikleri için. O yüzden gözaltına alınan operasyonlarda bir sürü böyle efendim çağrı merkezi basılıyor, bir şeyler yapılıyor falan. Haksız çıkar sağlanmasının önüne geçmeye çalışıyorlar. Ya beni kazadan sonra 7-8 tane avukatlık bürosu aradı. Bunların hepsi gerçek avukatlık büroları. Bu arada tescilli yani. Hani dolandırıcı değiller. Fakat niyetleri kötü. Haksız kazanç sağlamak. Bu data nasıl gidiyor onlara? Nasıl bu bilgiye ulaşıyorlar? Nasıl bir sistem kurulu arkadan bunu bilemiyoruz. Çok dikkatli olmak lazım. İşini layığıyla yapan Allah hiç kimsenin ayağına taş değdirmesin. Bunu da kalben söylemiş bulunayım. Alo 193 arayacaksınız bundan sonra. Daha adil bir şekilde tüm sigorta şirketlerine entegre olan eylem planının Ortak Hasar İhbar Merkezi olarak çalışmaya başlaması bugünden itibaren hayata geçirilmiş.

0: kalırdık.
1: Şarkılar her zaman çok güzel demiş. Teşekkür ederim. Emre abi Hande Yener mi Demet Akalın mı demiş. Yıldızlar. Yani burada bir seçim yapmak. Merve Özbey diyorum ben. Seçim yapmak doğru olmaz, ikisine de tabii ki saygı duyuyorum ama yani bir tık önde olan benim için, bana madem sordun şarkıları anlamında hangisi daha çok hitap ediyor dersen Hande Yener.

Bunu birbirinden daha güzel, birbirinden daha başarılı anlamında söylemiyorum. Hangisini daha çok dinlersin? Burada da ıvırıp kıvırmanın anlamı yok. Biliyorsun ben kitabın ortasından konuşurum. Ama Demet Akalın'da çalıyorum sabahları, duyuyorsunuz zaten yani. İkisi de. Yani Şahan Gökbakar mı Cem Yılmaz mı kıyaslamasını sorsan orada lap diye Cem Yılmaz diye anırırım hatta da. Hatta gülme tutar önce bu soruya karşılık. Ama burada ikisi dengeli. Hangisini daha çok dinlersin dersen Hande Yener tabii ki daha çok tercihim olur. Ama Demet Akalın da dinlemem diyemem. Çok net. Ronaldo mu Messi mi? Tabii ki de Ronaldo. Şaka mı?

Hem de açık ara Ronaldo yani, açık ara. Messi yanına bile yaklaşamaz benim gözümde. Bu benim tercihim. Sen istiyorsan Messi mi Ronaldo mu sorusuna Quaresma diye cevap ver yani. Bana sorduklarında direkt verdiğim cevap budur. Aynen öyle, tabii ki de Ronaldo demiş. Ronaldo adamdır, adam. Diyorlar ki yok PR çalışması, yok şu yok. Ne alakası var kardeşim? Alakası yok. Öyle değil o işler. Kişilik çok önemli. Bravo, herkese Ronaldo'cuymuş ya benim yayını dinleyenler. Helal vallahi. Messi bana çok dingil bir adam gibi geliyor. Yani çok hoşuma gitmiyor çocuk. Her an böyle adam satmaya meyilliymiş gibi. Bir yerde böyle canını sıkacak bir şey söylermiş gibi, sanki böyle hani tanrım tepeme attırabilir yani. Uzun zamandır böyle kıpır kıpır neşeli uyanmamıştım. Bugün de uyanmadım. Ben de uzun zamandır cebimde bu kadar para yoktu, bugün de yok gibi. Bu mantıkla evet, buna her şeyi uyarlayabilir. Çok zekice bir söylenmiş. Teşekkürler, teşekkürler. Efendim Giresun'un, Karadeniz'e doğru bir gidelim mi? Giresun'un Görele ilçesinde gastroenterit salgını şüphesiyle son 3 günde 700'den fazla kişi hastanelere başvurmuş. Neymiş gastroenterit? Yarın öbür gün başınıza Allah vermesin ama olur da merhabalar ben Kenan Mezeloğlu diye bir ya da ben Oktay Kaynarca diye bir telefon gelir. Bir yarışma programından vesaire. Halk arasında bilinen adıyla bunun ismi mide gribi efendim. Yani açıklaması zaten aşağıda var da ben bir de yapay zekadan da tescilliyim dedim. Mide ve bağırsakların iltihaplanmasıyla oluşan, affınıza sığınarak diyare ve kusmaya yol açan bulaşıcı bir sindirim sistemi enfeksiyonu. Neden aynı bölgede olduğunu araştırdıkları zaman da halsizlik, iştahsızlık da etki ediyormuş. Son günlerde bu problemlerle 700'den fazla insan aynı bölgede müracaat edince sağlık ekipleri harekete geçmiş ve bunların arasında tabii çocuklar da var maalesef. İlk şüphelenecek şey kesinlikle zaten onun çıkma ihtimali çok çok yüksek. Toplu bir mevlüt ya da toplu bir düğün yemeği falan değilse, ki geçen gün de 350 kişi zehirlendi yine tavuklu pilavdan. Ha, 2026'da hala bunlarla uğraşıyor olmak çok korkunç bir şey. Sulardan numune alınmış. Klor değerlerinin kontrolü efendim sağlanacakmış. Böyle toplu mevzular birazcık daha sıkıntı yaratabiliyor.

0: aciz.
1: Reklamlar.
2: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri En'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

Efendim şimdi zombi kart diye bir şey duydunuz mu bilmiyorum ama kredi kartı kullananlar dikkat diye böyle bir haber yakalamışken sizinle paylaşayım ben. Massachusetts Amherst Üniversitesi araştırmacıları temassız ödeme yöntemlerinin ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamışlar efendim. Bununla ilgili önemli bir çalışma imza atarak tarihi geçen bazı kredi kartlarının temassız ödeme yöntemiyle kullanabildiğini ortaya çıkarmışlar. Bunun adı da zombi kart. İsmi de güzel bulmuşlar. Çünkü biliyorsunuz zombilerde de öyle bir şey var. Bütün Amerikan filmlerinde, Amerikan zombi filmi, Türk zombi filmi yoktur herhalde, duymadım ben. Dünyanın en yavaş yürüyen varlıkları olmasına rağmen koşarak kaçan bir insanı nasıl yakalayabiliyorlarsa, nasıl olduğunu anlayabilmiş değilim. Yani sallana sallana yürüyen, aşağı yukarı 5 saniyede 2 adım atabilen ama önünde koşan atletik kadın polisi ya da erkeği, fit bir de yani sporcu, zamanında ondan önce orada olabilen, yani inanılır gibi değil. Çok saçma bir mantık ama böyle nasıl oluyorsa zombi arada taksiye biniyor, skuter mu kullanıyor? Bunu da zombi kart olarak tanımlamışlar. Kartlardaki güvenlik açığı sosyal medyada farklı görüşlere neden olmuş. Şimdi bilenin bir şey söylemesi gerekiyor. Farklı görüş ne? Ben bununla ilgili nasıl bir görüş beyan edeyim bilmiyorum ki konuyu. Kredi kartlarının üzerindeki son kullanma tarihi geçmiş olsa bile bazı kartların temassız ödemede kullanılabildiği ortaya çıkmış. Burada farklı görüş yok. Demek ki kartı imha edeceksin. Doğru mu? Çipte yer alan veriler güncelliğini koruduğu için eski kartını bir yerde unutsan, bıraksan, aman kim kullanacak bunu, kim bulsa ne yapacak dediğin anda birisi temassız ödeme yapabilmesi adına post makinesine yaklaştırdığı anda dedet. Pardon, bu akbil sesi, özür diliyorum ya. Akbille karıştırdım, pardon ya. Ne zamandır temassız ödemiyorsam artık. Limit dolu dolu, neyi ödeyeyim, nasıl kullanayım? Dolayısıyla bu kartları imha etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yok edin, paramparça edin, çöpe atın. Zaten kullanmıyorsun, ne yapacaksın yani? Zombi kart olmaması için aslında şu konuda uyarıyorlar seni: kırmadan, dağıtmadan, paramparça etmeden çöpe bile atma. Çöpte bulan kötü niyetli bir insan bunu kullanabiliyormuş. Her kart için geçerli mi bilmiyorum, detayını artık siz araştırırsınız. Ben ortayı yaptım, golü size bıraktım.

Hatta halı sahaları olmadığı için futbol oynayamayan çocuklar evden getirdikleri halılarla halı saha yapmışlar. Ne kadar güzel, sporu en azından beton zeminde oynamanın tehlikesini de birazcık azaltmak adına bayağı bildiğiniz geniş bir alana yerlere halıları koyarak birbirinden farklı desenlerle, inşallah anneler buna çok fazla tepki vermezler. Zemini çim değildi, halıdan ama ev halısı yani, evet biraz farklı oldu ama yapacak bir şey yok. Evet, Messi negatif biri demiş. Messi'ye süt bebesi diyen var. Sabah kruvasanları temassız çektik. Peki. Beyefendiler için de bir kısa bir bilgi var. Hanımefendiler için de tabii, ama hanımefendilerin kendi işine yarasın diye değil bu. Eşlerine söyledikleri bir tüyo olabilir bu. Sakalın cildin doğal nemini korumaya yardımcı olarak kuruluk ve dış etkenlere karşı koruma sağlayabildiğini belirtmişler uzmanlar. Sakal yüzü nemli tutarak yüzün yaşlanma sürecini uzatıyormuş. Yani anti-aging bir sistem oluşuyor orada ister istemez. Ayrıca rüzgar ve soğuk havaya karşı da doğal bir bariyer görevi görebiliyormuş. Bana diyor burada galiba. Ancak sakalın cildi %95 oranında UV ışınlarından koruduğu veya kırışıklıkları kesin olarak önlediği yönündeki ifadeler sakalın yoğunluğu ve yapısına göre değişebiliyor. Evet, yani herkes de aynı saç gibi sakal da çeşitli şekillerde yoğunluk farklılığı gösterebiliyor. Mesela saçı biraz seyrek olabilir bir insanın, ya da hiç saç olmayabilir, ya da hiç sakalı da olmayıp çok sık sakala da sahip olabilir. Bu bahsedilen şey aslında bir teori, yani sizde ne kadar sık olduğuna bağlı. Mesela bazı siyahi, çok imrendiğimiz afro falan derler ya, bazı siyahi insanlarda saçlar o kadar sık ki, yani duşa girip çıkıyorlar saçları ıslanmıyor. Bizim memleketimizde de var. Benim de Botan diye bir kardeşim vardı. Dinliyorsa kulakları çınlasın. Aşırı yoğun, aşırı sık bir saç yapısına ya da sakal yapısına sahip olunabildiği gibi seyrek de olabiliyor. Kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Salı gününün sonuna geldik. Emre Mutlu Show olarak günümüz henüz devam edecek. Allah herkese hayırlı günler, hayırlı bol kazançlar nasip etsin. Ne demiş? Kahveler içilsin, fattirik futtirik insanlar görmezden gelinsin. İmtihan deyip geçilsin demiş, iyi günler. Pekala. Yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli. Her şeyden önce de sağlıkla kalın efendim. Yarın sabah söz verdiğimiz saatte kısmetse buradayız. Sizi çok seviyorum. Bu şarkıya bir emoji atarsan kapanış yoklamasını yapmış olurum. Bu şarkı sende nasıl bir hissiyat uyandırıyor bilmiyorum ama bir emojiyle hala burada olduğunu söyle kaptan. Gözüm ekranda, şarkı bitene kadar ben de bağıra çağıra söylemeyi planlıyorum. Sizi çok seviyorum. Yarına kadar hoşça kalın, uzun da bir şarkı ama hakkını verir. Şebolandın. Yarın sabah görüşürüz. Hoşça kal.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 33, Antalya ve Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt, Avcılar, Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg

0: info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 33, Antalya ve Diyarbakır 36 derece olacak.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Efendim, ne bitmesi ne gitmesi.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 33, Antalya ve Diyarbakır 36 derece olacak.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 33, Antalya ve Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 33, Antalya ve Diyarbakır 36 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
1: Reklamlar.

beraber herkes olduğu yerde kalsın, yaz mevsimi bitmiştir. Evet. Şimdi vallahi çok yani karşıma çıkan o kadar güzel bir yaz bitiş karikatürü değil ki onu da sosyal medyamda Instagram'da story olarak paylaştım. Vallahi orada şahane. Herkes olduğu yerde kalsın, plajda kalsın, yaz mevsimi bitmiştir, Mayıs ayında çıkarsınız şeklinde. Keyifli çizilen karikatürlerden bir tanesiydi yaz mevsiminin bitişiyle birlikte. Evet, şimdi ne yaptık? Yaz mevsimini bitirdik mi? Sonbahara başladık mı? Eylül ayına giriş yaptık mı? Sonbaharda aşk başkadırlar falan paylaşıldı mı? Kasım mı o? Ha, Kasım'a kadar beklenecek. Peki ama Eylül'de de bir şeyler vardır. Ne bileyim, Eylül, Ekim, Kasım.

bugün yalçın.net'e başlayalım. Diğerini merak ediyorsanız Feyza Hoca'nın Instagram hesabından okuyabilirsiniz. Diyor ki, şimdi sabah saatini geçtik ama yine de söylemek lazım. Sabah uyandığımızda üstümüze çelik sinir yeleğimizi giymekte fayda var. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah, nasıl bir gün. Şu ana kadar nasıl bir gün yaşadınız? Nasıl bir Eylül'e başladınız bilmiyorum ama umarım çok güzel bir başlangıç olmuştur. Ve aynı güzellikte de devam etmesini elbette temenni ediyorum. Hem kendi açımdan hem de sizin açınızdan. 1 Eylül Salı günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler. İstanbul FM'de yalçın.net başladı. Saat 16'ya kadar buradayız. Şahane şarkılar var. Konuşacağımız çok şey var. Hepiniz İstanbul FM'e ve yalçın.net'e hoş geldiniz.

gelen mesajlarda da yazıyor. Yalçıncığım yani yaz bitti ama hava hala 30 derece. Ama yani geçen günlerde de zaten söylemiştik, iklimsel olarak bitiyor ama tabii ki bu yaz mevsimi Eylül ortasına hatta sonuna kadar sirayet ediyor. Bugün baktığınız zaman evet yani 28-29 hatta 30 derecelere kadar çıkan bir hava sıcaklığı var İstanbul'da. Ama nem yok kuzum. Önceden hep var nem, nem var kuzum diyorduk ama nem yok kuzum şeklinde bunu değiştirebiliriz. Vallahi güzel. Kimi zaman düşünsenize yaz mevsiminde yaprak bile kımıldamıyordu sevgili dinleyiciler. Yani öyle günleri geride bıraktık. Eylül'e kadar geldik vallahi ya. Şimdi mesajlar var. Onlara birazdan bakacağız. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bilginiz olsun. Sizler de mesajlarınızla katılabiliyorsunuz. İstanbul FM'deki bütün programlara 0544-886-1886. Bugün de her zaman olduğu gibi saat 16'ya kadar beraberiz. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Bunun yanı sıra konuşacağımız, paylaşacağımız çok şey var. Mesela yine bir araştırma var. Türkiye'den bir şehrimiz girmiş. Global bir araştırma. Bakacağız.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

Yaşar, sağdan soldan araklamadınız değil mi o mesajları? Çünkü şey var, böyle bazı haber sitelerinde, gazete sitelerinde hoş geldin Eylül ayı mesajları 2026 örnekleri diye bir başlık açmışlar. Vallahi. Ya bence o mesajların insanların kendi kalbinden, kendi aklından geçen cümleler, kelimeler olması gerekiyor. Şimdi orada şöyle bir örnekleme yapmışlar. Bakın bakın. Hoş geldin Eylül. Sevdiklerimizin yanımızda olduğu, kalbimizin sevgiyle dolduğu bir ay olsun. Aa bak şimdi. Ve bunun gibi onlarca var. Yani birini görevlendirmişler, demişler ki, bak otur masanın başına Eylül ayıyla alakalı mesajlar yaz. Kemal Sunal filmini hatırlayın. Sakız ambalajının içine ne deyimler mi bir şeyler yazıyor ya işte o filmin de hatırlamıyorum ismini. Hatırlayanlar varsa yazsınlar. O da bunun gibi bir şey. Mesela şöyle devam etmiş. Eylül kadar güzel, sonbahar kadar huzurlu günleriniz olsun diye. Abi ne biliyorsun ya? Belki sonbaharda muazzam bir acı çekti insanlar. Bir şeyler oldu. Bilemiyorum yani. Şimdi mesajlar da geliyor bu arada. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bulgaristan'a gidelim. Bulgaristan'dan eşim Asya ve oğlum Berk. Sizden seçilen şarkıyla olabilirse lütfen diye yazmış. Ha, bir şarkı istediniz benden. İstanbul FM'den. Anladığım kadarıyla o. Vallahi güzel şarkı çıktı şansınıza. Hadi sizin için çaldık.

dolayı tebrik ediyorum diye de Reyhan yazmış. Beşiktaşlı olduğunu biliyor. Ama bir şey soracağım yani. Bakın yanlış anlaşılma olmasın tabii ki. Aramızda Çorumlu olan vardır, Çorum sporu tutan olan vardır. Yani dinleyicilerimiz vardır ama yani bizim daha büyük maçlarda bu skorları elde etmemiz gerekiyor. Daha böyle derbi tadında, daha tehlikeli takımlar. Mesela şimdi 5 Eylül Cumartesi günü, yani bu önümüzdeki Cumartesi günü saat 20'de Beşiktaş, şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Heh, işte bana bunlarla gelin. O zaman göreceğiz. Yani gerçek takım, gerçek oyuncular, gerçek müsabaka. Ha, Çorum Spor müsabakası ne yani? Oyun muydu? Ama biraz daha işte Fenerbahçe Beşiktaş derbisi biraz daha o takımı gösterebilecek maçlar. Cumartesi günü, yani belki de tabii ki sezonun ilk derbisi Fenerbahçe Beşiktaş derbisi olacak. Bakalım neler olacak, neler yaşayacağız, onu da bilmiyorum. Senin en sevdiğin mevsim olan sonbaharın ilk gününden, ilk haftasından, ilk ayından selamlar Yalçın abi diye yazıyor. Şimdi evet, seviyorum sonbaharı. Yani zaman zaman da söylüyorum, diyorum ki 12 ay içerisinde sevdiğim 4 tane ay var. Eylül, Ekim, Mayıs, Haziran. Gerisini yaşıyoruz tabii ki ama bu 4 ay içerisinde daha keyifli oluyoruz. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Mesela sizin favori aylarınız var mı? Yani bu 12 ay içerisinde en sevdiğim ay dediğiniz aylar neler? Yazın.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Expertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Yalçın.net devam ediyor.

demiş Aysel. Aralık ben doğdum, Ocak oğlum doğdu, Eylül kızım doğdu, yeterli bence diye yazmış. Parantez içerisindekini hiç okumuyorum. Hoş geldin, iyi yayınlar diledi. Peki, çok teşekkürler. Ne demiş bir tane dinleyicimiz? Ne diyor? Haziran, Temmuz, Ağustos. Oo, komple yazcı. Oo, sen acayip üzülmüşsündür şimdi. Merhaba Yalçın. Ben bütün bahar aylarını seviyorum diyor. Bahar derken sonbahar. Heh, onu yazmış zaten. Sonbahar ve ilkbahar. 6 ay senin. Abi bende niye az ya o kadar? Bende 4 tane. Sonuçta Aysel'de 3 tane. Fadime burada diyor ki ben ilkbaharcıyım. En sevdiğim mevsim ilkbahar. Kış gibi üşütmüyor. Yaz gibi de yakmıyor. İyidir. İlkbahar doğanın canlandığı ana tanıklık da ediyoruz. Daha ne olsun diyor. Bak oradan bir bilgilendirme geliyor tabii ki yani. Vallahi. Ya ne bileyim, çünkü ben mesela eskiden şöyle biyografilerimde falan hep yazmışız. Tam bir yaz insanım diye. İnsanıyım diye. Ama abi nerede şimdilerde ya? Yani yaz mevsimi tamam seviyorum. Zaman zaman da söylüyorum ya. Eğer ki yaz mevsimi boyunca bir havuzun kenarındaysanız, plajın ya da ne bileyim bir denizin kenarındaysanız sıkıntı yok. Ama binalar arasında, trafik arasındaysanız acayip ya. Eziyet. Çok ciddi söylüyorum. Bilmiyorum yani, hak verir misiniz bana ama ben biraz böyle yaz mevsiminden kendimi dışladım. Biraz daha evet bahara gittim. 0544-886-1886. Vallahi soruyoruz, geliyor cevaplar. Yani 12 ay içerisinde sizin favori aylarınız var mı? Yazın, okuruz.

0: güzel. Eylül'e de bakacağız. Evrene mesajımı yolladım ben diye. Aa, dededen miras muhtemelen. Yani evrene mesaj bunlar diye düşünüyorum. Şimdi ne demiş Mehmet? En güzeli sonbahar Yalçın Bey. Eylül özellikle, Ekim. Vay benim kafadan ya. Bak Eylül, Ekim. Ha diyor ki motosiklet sürmesi bile daha zevkli. Püfür püfür, ne sıcak ne soğuk. Aslında yaz mevsiminde o işte ne bileyim kaskı takıyorsunuz, o kalın kıyafetleri giyiyorsunuz, deri mont, işte bilmem ne koruma. Ha, zorunlu tabii ki giymek zorundasınız ama yaz mevsiminde bilmiyorum abi yani o kadar kılık kıyafet giyip o sıcakta tabii biraz hani hareket halinde rüzgar yapıyor, serinletiyordur ama yine de biraz böyle sıkıntılı gibi gözüküyor bana. Neyse şimdi bu saati bitirelim. 1995 yılına gideceğiz. Bendeniz'in şarkısıyla kapatacağız. Yeni saate de Mustafa Sandal'la başlayacağız. Daha fazlası için de ne yapıyoruz? Kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 33, Antalya ve Diyarbakır 36 derece olacak.

0: yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklamlar.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Yalçın.net devam ediyor.

herkes maaşını yazsın WhatsApp'tan. Yok yok yok, şaka. Şimdi neden böyle bir şey söyledim? Bugün karşıma çıkan, yani her yerde karşıma çıkan araştırmalardan biri sevgili dinleyiciler. Çok büyük bir banka dünya üzerinde 69 büyük şehri kapsayan bir araştırma yaptırıyor. Aynen burada dünyadaki maaş farklarını gözler önüne seriyor. Yani öyle böyle bir banka değil. Çok büyük bir Alman bankası. Evet. Şimdi dünyanın en yüksek maaşlı şehirleri açıklandı diyor bu araştırmadan sonra. Ha şehir, bakın ülke demiyorum, şehir. Ve tabii ki Türkiye'den de İstanbul'umuz listeye giriyor haliyle. Detaylandırmışlar ama

Zürih dünyanın en yüksek maaşını alan şehri. Aylık, yıllık mı diyor? Aylık abi, adam aylıktan bahsediyor. Zürih'te yaşıyorsanız 8.363 dolar maaş alabiliyorsunuz. Heh, bu birinci. Diğerlerine hiç bakmayacağım. Bir İstanbul'a bakacağım. 69 şehir araştırılmış ya. Peki bu 69. Hani 69 şehir arasında bu listede İstanbul kaçıncı sırada? Hemen söylüyorum. Bakın, beni dikkatlice dinleyin. Maaşınız bu kadarsa şahanesiniz. İstanbul bu listede 1173 dolarlık ortalama net maaşla 56. sıradaymış. Evet. Vergiler çıktıktan sonra aynen. Net maaş deniyor ya. Burada bu listede İstanbul listeye giriyor 56. sıradan ve İstanbul'da bir maaş 1173 dolar ortalama net maaşla da listeye 56. sıradan giriş yapıyor. Bilemiyorum, bir hesaplayın. 1173 dolar.

Vallahi çok süpersiniz. Yemin ediyorum maaşlarını yazan dinleyicilerim. Bir dakika ya, o nasıl maaş öyle? Sizi şirkette nereye gönderiyoruz CV'yi? Yani onu... Birisi de yazmış, demiş ki Yalçın sen maaşını yaz söyle bize. Sıfırlar yetmiyor. Şimdi mesela dinleyicimiz diyor ki İsviçre'nin hatta dünyanın en pahalı şehri zaten Zürih diyor. Yaşam kalitesi yüksek ama ciddi pahalı diyor. Ha şimdi öyle bir durum olursa. Evet yani belki de o işte 8000 dolar belki de Zürih'e yetmiyordur. Yani İstanbul'daki o 1173 dolarla aynı seviyede yani olabilir mi? Oraları çok bilmiyoruz. Mesela birinci olan şehir hangisiydi, ülke neresi, vize var mı, ona göre bilet bakacağım diyen dinleyicilerimiz de var. 0544-886-1886 bu arada İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Yalçın.net'in yeni saatine, ikinci saatine hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar beraberiz, buradayız. Güzel şarkıları dinliyoruz. Tabii ki konuşacağımız, anlatacağımız daha çok şey var. Spordan da bahsedeceğiz bugün. Zamanı var. Yeni saat.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: vereceğim ben seni.
1: Vallahi bana hak verirsiniz ya da vermezsiniz. Katılırsınız ya da katılmazsınız bilmiyorum ama çok ciddi söylüyorum, çok meraklı bir millet olduk biz. Acayip derecede. Mesela bugünden beri sosyal medyada, hatta dünden beri sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan, paylaşılan haberlerden biri. Bu haber de çok paylaşılıyor. Şimdi tabii ki Acun Ilıcalı'yı yakından takip ediyoruz. İşte Hull City'si, osu, busu, bilmem nesi falan derken. Şimdi geçen Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'nın programına katılıyor. Orada işte röportaj, konuşma, bilmem ne program falan derken geniş açıdan alınıyor ya orada kamera. Acun Ilıcalı'nın da ayakkabısı da gözüküyor orada. Vallahi bir ara saatlerine takmıştık ya. Oo, saati kaç para bilmem ne. Neyse, giydiği bir spor ayakkabı, beyaz bir spor ayakkabı. Hemen orayı böyle bir yuvarlak işaretine alıyorlar. Yapay zekaya soruyorlar bu ayakkabının fiyatı kaç para diye. Vallahi Acun'un giydiği ayakkabının fiyatı da 17.999 lira çıkıyor. Zaten bu fiyatlandırma politikasını da anlamış değilim yani. 17.999 lira nakit öderseniz üstünü vermiyorlar. Aynen. Abi tabii şimdi sosyal medyada farklı yorumlara da neden oldu? Bazıları normal bir fiyat, bazıları çok yüksek bir fiyat diye. Hani 18 bin lira diyelim. Ya arkadaşlar, bugün gerçekten hani böyle rahat olsun, yürürken yastık gibi basayım, işte ne bileyim tabanı yumuşak olsun falan filan dediğiniz bir spor ayakkabıyı zaten minimum 10 bin liraya alıyorsunuz. Yani tabii bir kimse yani sonuçta iyi bir fiyat, normal, bence ucuz diyor. Diğer taraftan o 18 bin liralık ayakkabı giydir mi kardeşim, 18 bin liraya ayakkabı mı olur diyor. Buna takmış durumdayız. Biraz milletçe vallahi acayip derecede meraklı olmuşuz ama yani en sonunda bulmuşlar 17.999 lira. Tabii bunun fiyatını söylüyoruz ama ayakkabının markasını da söylemiyoruz haliyle. Şimdi Serdar Ortaç'la devam ederken bak o da bir açıklama yapmış. Demiş ki artık her şeyi bıraktım. Sigarayı, aşkı, meşki, hepsini bıraktım. Depresyon, bunalım da yok artık demiş. Her şeyden elini ayağını eteğini çekince onlar

gelmiş. 18 bin çok değil ki diyor. Yani ben diyor oğlumu aldım geçen, zaten o fiyattı. Ama diyor ben kendimi almam, kıyamam. Oğluma, kızıma alırım. Bana 3000'i geçince dokunuyor. Hay Allah'ım. Meraklı millet izliyor. Evet doğru yani. Şimdi hani baktığınız zaman evet çoluğunuz çocuğunuz için böyle çatır çatır paraları falan harcıyorsunuz ama bir de şey vardır böyle. Hani siz kendiniz kazanıyorsunuzdur ya. Ondan sonra ya da ne bileyim çalışmaya başlamışsınızdır. İlk maaşınızdır. İşte o parayla kendinize böyle pahalı bir ayakkabı almak istersiniz ama kıyamazsınız. Neden? Çünkü kendi paranız ya. Benim var öyle bir hikaye. Yıllar önce ta Zonguldak'tan Ankara'ya gidiyoruz biz spor ayakkabı almaya. Neden? Çünkü şey olsun diye, farklı modeller olsun. Zonguldak'ta işte herkesin giydiği model olmasın diye. Aynen. Katalogdan beğendiğim bir spor ayakkabı. Ankara'ya gittiğimde bir fiyat söyledi ki var o kadar param. Ama ben maalesef almak istemedim. Gittim daha ucuzunu aldım. Eğer ki o ayakkabının parasını babam veriyor olsaydı vallahi çatır çatır alırdım.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Yalçın Serdar Ortaç'ın açıklamasını gördüm. Hatta oraya da yazdım diyor. Bak, bak onun altını da yazmış. Buraya da yazıyorum diyor. Diyor ki her şeyi bıraktığına inanırım ama şans oyunlarını bıraktığına asla inanmam diye de yazdı gönderdi dinleyicimiz. Ya ne bileyim belki bırakmıştır tamamıyla. Bir şey diyor. Mesela bu arada eski eşiyle alakalı da her tarafta hamile diye haberler çıktı. Hatta orada bir açıklama var. Serdar'la evliyken istememiştim falan diye. Bilemiyorum. Bildiğin şu anda dedikodu yapıyoruz. Yapmıyor değiliz. Arada da yapıyoruz. Diyor ki ben yoklukta büyüdüm. Bildiğin fakirdin dibiydik diyor dinleyicimiz. Ondan ama çocuklar yokluk görmedi. Allah da göstermesin diyor tabii ki. Benim dolabımda 25 yıllık kıyafetler var. Tertemiz kullanırım. Ve geldiğim yeri de unutmam diyor dinleyicimiz. Yani bence de hani ne olduğum değil ne olacağım demeli ya böyle. İşte bunu unutmamalı. Nereden geldiğimizi unutmayalım. Yani nasıl eğer şu anda çok zenginsek, çok keyifliysek yani gayet iyi bir yaşam sürüyorsak tabii ki geçmişi de unutmayalım. Şimdi zaman zaman böyle arkadaşlarla falan konuşuyoruz. Yani Türkiye'de baktığınız zaman anasının karnından ünlü doğan tek kişi Zehra Hülya Avşar'ın kızı. Kaya Çilingiroğlu'yla. Vallahi değil mi? Yani böyle bir durum var. Ne bileyim ya vallahi böyle şeyler konuşuluyor ama çok derin mevzular. O yüzden de hadi çok da böyle moralimizi bozmayalım ya. Aman! Hop! Ay ay ay ay!

Ve İstanbul FM'de Yalçın.net'te veda zamanı geldi. Salı gününde sevgili dinleyiciler, ama tabii ki veda etmeden önce de hatırlatalım, spordan da bahsedeceğiz biraz demiştik ya. O spor futbol değil, voleybol olacak. Bu akşam Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası kadınlar son 16 turunda yoluna devam ediyor. Bu akşam saat 19'da Azerbaycan'la karşılaşacak Filenin Sultanları. Bilginiz olsun. Tabii ki bol başarılar. Ne diyelim ya, vurduğunuz smaç sayı mı olsun falan? Öyle servis sayı olsun gibi gibi. Yani izlemek isteyenler, o saatte evde olmak isteyenler için de hemen bunu söylemek lazım. Çünkü Filenin Sultanları çok iyi gidiyor sevgili dinleyiciler. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Yarın da bir aksilik olmazsa tabii ki yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz, güzel şeylerden bahsedeceğiz. Çarşamba günleri ne oluyor? Biraz hediye zamanı günü oluyor. Yarın da tabii ki yine bir hediyemiz var, bilginiz olsun. Sinemaya göndereceğiz. Tamam, şimdiden söylüyorum, sinemaya göndereceğiz. Ve her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Hani yaz bitti, Eylül başladı dedik ya, ona mahsuben bir şarkı. Her fırtınanın iki amacı vardır. Sağlam olmayanı yıkmak ve sağlam olanı da ortaya çıkarmak. Bunu sakın unutmayın. Mutlu günler Türkiye. Müzik.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 33, Antalya ve Diyarbakır 36 derece olacak.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Umran Oto
1: Ekspertiz. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 33, Antalya ve Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksiyonda Haliç Avcılar yoğun. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Kavacık Ümraniye hattı aralıklar seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Biz.
1: Reklamlar.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri En'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 33, Antalya ve Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksiyonda Haliç Avcılar yoğun. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Kavacık Ümraniye hattı aralıklar seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

0: Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Expertiz günün şarkısını sundu. Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 30, İzmir 35, Bursa 33, Antalya ve Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu, Ok Meydanı, Topkapı, Bahçelievler, Sefaköy, Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü, Haramidere, Mertel, Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyran Tepe, Aksiyon'da Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'dan başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. TEM'de Kavacık, Ataşehir etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.
2: Anlamadım hiç tek bir kelam.

mısın?